Haydi candım bu. Senin birinci Kazakistan'dan minane rakım oldum da Kıbrıs'ta yıldız aldım bu. Tura Kazakistan algan milyondu. Ben Almatı gözdey vardım bu. Rok milyondu alıp Kazak'tan. Kordaydan beri gelgende Bayke milyoner olmay kaldım bu. Aylanayım Bayke. Kalcağınların esteydi. Gene göğüs büyüktü gözdey betteydi. Tokayıp başım gelgende bultosu algan sıp kıyımsın at değsin bu. Alcağım aytıp köktöydü. Tura Nursultan tosu algan yok. Kıbrıs'tan çetteydi. Tokayıp yemine Nursultan darbayeke kan kılganımız çetteydi. Menin kırgızdın Eyrbek Bayke kanı bir, kanı bir, dağına canı bir. Sen Nuray Cuvay'ına geçtin deyse mi cevap vereyim dağı bir. Ben sana nege kalıp kalmakmın, kızığımda sen görmeysin kobarı bir. Onunduktan karaçı, ekendin aydın sünnigin, yasanın doğrun tepligin. Kırgız degen elden biz. Musta kesken kim degen, ömür bulaştan dayırday. Burada taşkan bay mı bay, bir bilecek de pürüşüp, bir ömür ötüp armanay. İyiye yerden eskirip, içer son bütün kalkanay. Kadal gel kadalgan yerde kanalgan, kazanım baydan yaralgan. Egeltey soru vermeye, kım ötpesin arandan. Asıl deputin oldurak, akkabı kırmız çurtuğuz. Mekte yakın balandan, ayranayım bu yeke. Jakşının aydı tırmaydı, jaman söz çıkart.

problem geldi marınıma basayım der. Hamareti arnamdan asayım der. Yen ölürken kança birden gelsen dağa. Kurban yok men özünden sasayım der. Özümde arnayım at kurab aldım. Alamanga basımda kosayım der. Jıgayım der gelgen yok men özümde. Kulak görsem kız geldim gözün. Aşayım der bayi.

0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkundan okunuzlar.
1: Первое информационное радио. В Бишкеке 16 часов.